Gatan gatan datang puasiru di gede merasani kuasa dia. Iyuh, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukate. Bener, bener subuh beli di tebenan tu sing man ye. Dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini dini d